0: Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili anne adayları, normal doğum kendiliğinden başlayan doğal bir süreçtir. Normal doğum anne ve bebek için en yararlı ve sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğum sonrası anne kısa süre içinde günlük hayatına devam eder. Doğum sonrası enfeksiyon, kanama, depresyon riski düşüktür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin bağışıklığı güçlenirken besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Ten tene temas ile kısa sürede anne sütü alabilirler. Sezeryan doğum bir seçenek değil, ameliyattır. Tıbbi gerekçe olmadan yapılan sezeryanlar anne ve bebek açısından riskler barındırır.

Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ben bir insanım. Ben bir kadınım.
2: Ben bir anneyim.
3: Ben bir çocuğum.
4: O benim eşim.
5: O benim eşim.
6: O benim eşim.
7: O benim kızım.
8: O benim komşum.
9: O benim kardeşim.
10: O benim annem.
11: Bağırma.
12: Bağırma.
13: İncitme.
14: Can yakma.
15: Etme.
16: Görmezden gelme.
17: Değer ver.
18: Saygı göster.
19: Sev kardeşim. Sev.
17: Ben seni.
19: Sen bensin.
20: Anne, kardeş, eş, arkadaş, kadın, insan.
17: Biz biriz. Kadına şiddete karşıyız.
21: Kadına şiddet insanlığa ihanettir.
22: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Aslında daha günü gelmemişti. İki hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. O an dedim ki ben kendime, ya Rabbim tamam benim canımı aldın ama ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlığı kırmızılı adamlar delip geçtiler. Evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Ne diyeyim, Allah razı olsun.
2: Songül'den doğuma son anda yetiştirilmiş bir anneyi oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut desteğinizi bekliyor.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüe FM Radyo Dergisi.

Akdeniz'in Feluce Çağı'ndayım. Ne tarafa dönsem kan. Baba uyan. Ey uyan dünyam. Uyan. Çocuğundur artık kanayan. Baba uyan. Uyandır kardeşimi. Kim bizi postalları altında ezen? Bizi kirleten kim? Saçından sürüklenen kardeşim nerede? Nerede kayarken dilek tuttuğum yıldızlar? Kirpiklerime yağan sabah güneşi? Elimi uzattığımda dokunduğum gökyüzü nerede? Nerede her hafta pazara giderken sımsıkı tutunduğum o nasırlı ellerin? Rahmet mi bu yağan baba? Yoksa azap mı? Sanki bir

Böyle mi olmalıydı baba? Bükülmeyen bileğim taşlarla kırılmalı. Adım teröriste çıkmalıydı. Senin katilin aklanmalı. Bir imparatorluğun nazar boncuğu Mostar yıkılmalıydı. Böyle olmamalıydı baba. Böyle olmamalıydı. İşgale karşı koymanın bedelini senin kapanan gözlerini seyretmek olmamalıydı. Baba uyan. Ne olur uyan. Evladındır artık kanayan.

Haçlı seferlerinde hep, hep ben ölmeliydim öyle mi? Doğudan batıya, her mezara kendimi gömmeliydim. Böyle miydi baba? Böyle miydi? Oysa Tuna Nehri kadar özgürlüktüm ben. Dicle'ydim, Fırat'tım, vatandım ben. Bir avuç su, bir karış toprak değildim ben. Baban ne kaldı şimdi Felluce'den? O da yanıyor şimdi. Musul gibi, Kerkük gibi, Filistin gibi. Yanıyor sapan taşlarının suskun dilindeki ateşten. Kimin olursa olsun artık bu kanlı zafer. Adını kim koyarsa koysun bu zalim çağın. Eğer camide vuruyorlarsa yaralı bir babayı sırtından, bu zulme alkış tutan, bu zulme sessiz kalan herkes utansın. Herkes utansın. Baba uyan. Evladındır şimdi kanaya. Ey bana büyük, kainata küçük dünya. Sen yabancı değilsin çocuk ölümlerine. Ana yüreğinin böyle göğüsten sökülmesine. Şahitliğin ta kızıl derili kabuslarından. Çok ağladın olmuş zenci kölelerin zincirli bembeyaz ellerine. Sen onları da kurtaramamışsın ya. Eyvah. Eyvah.

Şimdi ne Mescid-i Aksa, ne Süleyman Mabedi. Hatırla, hatırla alnından vurulan Ramazan, bayramına yetişemedi. Şu kan kusan ağzında bayat bir şekeri bile çiğneyemedi. Uyan baba, baba uyan. Utan ey uyuyan dünyam, utan. Düşlerime daha turnalar girecekti. Düşlerime daha turnalar girecekti. Uyan.

Hiçbir ateş bir başka ateşle sönmez. Gönlüm aşk yüzünden kan olmuş. Kanımı kanla yıkama benim. Ne kadar kaçtıysam gölgem ayrılmadı benden. Gölgeleri

0: kamu spotu.
1: Gözünki buyurun.
2: Bizim sığımız spotu bize kaçırmam gerekiyor.
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun?
4: Sevgilimden ayrıldım.
5: Alo, hanımefendi telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm girin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
6: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
7: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Yükseköğretim Kurulu'nun başlattığı Gazze için Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından Gazze'de üniversite olmak, eğitime, bilime ve geleceğe tutunmak Gazze'ye yankı ol başlıklı program düzenlendi. Gazze'de yaşanan soykırıma ve bu süreçte eğitim ve bilim hayatının karşı karşıya kaldığı büyük yıkıma dikkat çekmek, tüm zorluklara rağmen eğitimlerini sürdürmeye çalışan üniversite öğrencilerinin mücadelesine ses olmak amacıyla Adıyaman Tarihi Çarşısı'nda düzenlenen program yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gazze'deki eğitim kurumlarının İsrail saldırıları nedeniyle büyük zarar gördüğü, Ekim 2023'ten bu yana binlerce öğrencinin hayatını kaybettiği belirtilirken, tüm imkansızlıklara rağmen eğitimlerini ve bilimsel çalışmalarını sürdürmeye çalışan öğrencilerin ve akademisyenlerin mücadelesine dikkat çekildi. Gazze'de eğitim ve bilim hayatının karşı karşıya kaldığı zorlukların farklı yönleriyle ele alındığı Gazze'ye Yankı Ol temalı program, Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Bilal Demir tarafından gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Gazze'den Adıyaman'a Eğitimin ve Bilimin Sesi başlıklı video gösterimi gerçekleştirildi. Programın Gazze'den Sesler bölümünde Gazze'de eğitimlerini sürdürmeye çalışan üniversite öğrencilerinin video mesajlarına yer verildi. Öğrenciler yaşanan büyük yıkımın ortasında eğitim hayatlarını devam ettirme çabalarını, karşılaştıkları güçlükleri ve geleceğe ilişkin umutlarını katılımcılarla paylaştı. Etkinliğin Gazze'den Bir Akademisyenin Sesi bölümünde Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri bölümünden öğretim görevlisi Ahmet Alkan'ın, Filistin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Nibras Eğitim Derneği Başkanı Dr. Nihat Abdülfettah Feri Badriye ile çevrim içi gerçekleştirdiği röportajın video kaydı katılımcılara sunuldu. Röportajda Gazze'de yüksek öğretimin mevcut durumu, üniversitelerin ve akademik hayatın karşı karşıya kaldığı güçlükler, öğrencilerin eğitimlerini sürdürme mücadelesiyle saldırıların eğitim ve bilim hayatına etkileri ele alındı. Moderatörlüğünü Adıyaman Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nden Hakan Çalışkan'ın üstlendiği panelde ise Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri bölümünden öğretim üyesi Dr. İsmet Kalkan, Mazlum Coğrafyalara Karşı Görev ve Sorumluluklarımız başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Eğitimci ve Sumut filosu aktivisti Nevzat Güzel, Sumut yolculuğu başlıklı konuşmasında yaşadığı deneyimleri katılımcılarla paylaşırken, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Ahmet Cuma ise Gazze'li bir tıp öğrencisinin gözünden eğitim, umut ve gelecek başlıklı sunumuyla Gazze'de eğitim hayatını sürdürmenin zorluklarını ve geleceğe tutunma mücadelesini anlattı. Program boyunca Gazze'de eğitimlerini sürdürmeye çalışan öğrencilerin yaşadığı zorluklara, akademik hayatın devamlılığına ve soykırımın eğitim-öğretim üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekildi. Binaların, sınıfların, laboratuvarların ve kütüphanelerin tahrip edilebileceği ancak öğrenme azminin, bilimsel düşüncenin ve geleceğe duyulan inancın yok edilemeyeceği vurgulandı. Tüm imkansızlıklara rağmen eğitimlerini ve bilimsel çalışmalarını sürdüren Gazze'li öğrencilerin ve akademisyenlerin bu kararlılığın en güçlü örneklerinden olduğu ifade edildi. Eğitimin ve bilimin en zor şartlarda dahi geleceğe tutunmanın ve umudu korumanın en güçlü unsurlarından biri olduğunun vurgulandığı programda Gazze'de üniversitelerin yeniden kapılarını açacağı, öğrencilerin sınıflarına döneceği ve bilimsel hayatın yeniden güçleneceği yönündeki umut ve dayanışma mesajları paylaşıldı. Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi yetkilileri programa katılım sağlayan tüm konuşmacılara ve vatandaşlara teşekkür etti.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknolojisi.

Kamu spotu. Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 haftadan 3 ay sonraya kadar kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1. aydan 9. aya kadar öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır. Bir yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı. Adıyaman Üniversitesi olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı destekliyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret ederek bakanlıkla üniversite arasındaki işbirliği olanaklarını görüştü. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, görüşmemizde başta öğrencilerimiz olmak üzere gençlerimizin akademik, sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişmelerini destekleyecek çalışmalar, üniversite gençliğinin imkanlarını artıracak projeler ve gençlerimizin geleceğe daha donanımlı hazırlanmasına katkı sunacak yeni işbirliği fırsatları üzerine verimli değerlendirmelerde bulunduk. Üniversitemizin gençlerimiz için nitelikli bir eğitim sunmanın yanı sıra onların sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyen güçlü bir yaşam alanı olması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimize yeni imkanlar kazandıracak her türlü işbirliğini son derece kıymetli buluyoruz. Nazik kabulleri, yakın ilgileri ve üniversite öğrencilerine yönelik destekleri dolayısıyla Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Emniyet kemeri yaşam yüzdesini artıran bağdır. Emniyet kemeri takmayan arka koltuk yolcularının yaralanma riski ön koltuk yolcularına göre 2 kat, fırlatılma riski ise 7 kat daha fazladır.

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Ebu Yala el-Ferra'dan bahsedeceğiz. Hanbeli hukukçusu, kelam alimi, muhaddis ve müfessir olan Ebu Yala el-Ferra, 990 yılında Bağdat'ta doğmuştur. Dedesi, babası ve ağabeyi muhaddis olup, kendisi de onların tesirinde kalarak küçük yaşta hadis okumaya başlamış ve başta dedesi olmak üzere zamanının birçok muhaddisinden hadis dinlemiş, ayrıca ilim tahsili için gittiği Mekke, Şam ve Halep'te bazı hadisçilerden de dersler almıştır. Ebu Yala, hocasının yönlendirmesiyle meşhur Hanbeli hukukçusu İbn Hamid'den fıkıh dersleri alarak bu mezhebi benimsemiş ve 1012 yılında çıktığı hac yolculuğu sırasında kendisine vekil bırakan İbn Hamid'in ölümüyle onun meclisinde öğretime ve fetva vermeye başlamıştır. Zamanla hadis alanında da uzmanlaşan Ebu Yala'nın cuma namazından sonra Mansur Camii'nde Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah'ın minberinde verdiği hadis derslerine devlet adamları ve meşhur alimler de katılmış ve böylece büyük bir ders halkası oluşmuştur. Aynı zamanda birçok rivayeti bulunan Ebu Yala, hadis sahasında pek çok ünlü alim yetiştirmiştir. Devrin halifesi, Kadılkudat'ın ölümü üzerine boşalan Darül Hilafe ve Harim Kadılığı görevini son derece güven ve saygı duyduğu Ebu Yala'ya teklif etmiştir. Önce olumsuz cevap veren Ebu Yala, ısrarlar üzerine tören alaylarına ve sultanı karşılama merasimlerine katılmamak ve de saraya çıkmamak şartıyla bu görevi kabul etmiştir. Ardından Harran ve Hulvan Kadılığı da eklenmiş ve bütün bu görevleri vefat tarihi olan 1066 yılına kadar sürdürerek ilmi ehliyeti, sağlam şahsiyeti ve titiz hizmet anlayışıyla halifenin sürekli artan güven ve iltifatına mazhar olmuştur. Hanbeli fıkhında otorite olan Ebu Yala el-Ferra, mezhep taassubuna kapılmayarak gerektiğinde mezhep imamının görüşlerine aykırı bazı içtihatlarda bulunmakla birlikte onun yolunda giden bazı talebeleri o dönemde kapanmaya başladığına inanılan içtihat kapısının mutlak olarak açılması gerektiğini savunmuşlardır. Tefsir ve kıraat-ı aşereyi de iyi derecede bilen Ebu Yala, tefsir sahasında yazdığı eserlerinde iyi bir hukukçu ve kelam alimi olmasının da etkisiyle akaid ve ahkam ayetlerinin tefsirine büyük önem vermiş, ayrıca İsrailiyattan uzak durmaya ve zahiren çelişkili gibi görünen ayetleri telif etmeye çalışmıştır. Halifenin kadılık teklifini kabul etmeden önce ileri sürdüğü şartlardan da anlaşılacağı gibi şahsiyetli bir alim olan Ebu Yala, ilmi yanında züht ve takvasıyla da şöhret bulmuştur. O, hiçbir zaman zalim devlet adamlarının meclislerinde bulunmamış, idarecilerin hediyelerini kabul etmemiş, emir bil maruf ve nehil anil münkerden geri kalmayarak ilmiyle amel etmeye büyük gayret göstermiş ve daima bidatlarla mücadele etmiştir. Hem ilmi hem de şahsiyetiyle talebelerine ve çevresindekilere örnek olmakla beraber biri Şafii, diğeri Hanefi mezhebine mensup İbn-i Makula ve Damegani gibi kadılar doğru sözlülüğünden emin oldukları Ebu Yala'nın kendi yanlarında şahitlik yapması için ısrar etmiş, hatta tekliflerini geri çevirmemesi için itibar sahibi aracılardan yardım talebinde bulunmuşlardır. Fıkıh, usul-i fıkıh, kelam, ilmi hilaf, tevhid ve tefsir gibi çeşitli ilim dallarında 60 civarında eser telif eden Ebu Yala'nın en meşhur eseri El-Ahkam-ı Sultani adını verdiği, devletin esas teşkilat ve idaresiyle ilgili fıkhi ahkamı bir araya toplayan kitabı olup eserin pek çok baskısı yapılmıştır. Örnek şahsiyetlerde Ebu Yala el-Ferra'dan bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknolojisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Sevgili sürücüler, daha güvenli bir sürüş için niyetinizi belli edin ve sinyal verin.

Merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda Dadaylı Halit Bey'i tanıyacağız. Türk kumandanı ve siyaset adamı Dadaylı Halit Bey, 1884 yılında Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Kelebek Köyü'nde doğdu. İlk tahsilini Daday'da yaptıktan sonra Kastamonu Sultanisi ve askeri rüştiyesini, ardından da Bursa Askeri İdadesini bitirdi. 1906'da Harbiye'den ve 1909 yılında Harp Akademisi'nden mezun olan Halit Bey, kurmaylık stajını yapmak üzere merkezi Şam'da bulunan 5. Ordu emrine verilmiş ve 1910 yılı ortalarında Havran'da patlak veren Dürzi isyanı ve Kerek Sancağı'nda çıkan aşiretlerin ayaklanmasının bastırılmasında görev almıştır. Stajdan sonra Halep Redif Fırkası Kurmay Başkanlığı'na, 1913 yılında Bağdat'taki 13. Kolordu Kurmaylığı'na, ardından Ankara Redif Müfettişliği Kurmay Başkanlığı'na, daha sonra da Şam'da bulunan 8. Kolordu Erkan-ı Harbiyesi'ne tayin edilmiştir. 1. Dünya Savaşı'nda kolordusuyla birlikte Kanal Harekatı'na katılan Halit Bey, 1915 yılında gerçekleşen Selman-ı Pak Meydan Muharebesi'nden sonra çekilen İngilizlerin takibinde ve 13 bin kişilik tümenin esir edilişinde bulunmuştur. 1. Dünya Savaşı devam ederken 1918 Temmuz'unda bir heyetin başında Almanya'ya gönderilmiş, dönüşünde Musul'daki 6. Ordu Kurmay Başkanlığı'na tayin edilmiştir. Mondros Mütarekesi'nden sonra 13. Kolordu Kurmay Başkanlığı'na getirilen Halit Bey, mütarekenin 7. maddesine dayanarak bazı yerleri işgal eden İngilizlerin Güneydoğu Anadolu'da bir Kürt devletinin kurulmasını ve bazı vilayetlerin Ermenistan'a katılmasını sağlamak maksadıyla Binbaşı Novil adında bir İngiliz ajanının o bölgeye gönderilerek aşiretleri kışkırtıp isyanlar çıkarma gayretine karşı bölgede başarılı çalışmalar yapmış ve Binbaşı Novil'in kışkırtmasıyla hazırlanan Malatya olayının bastırılmasında büyük rol oynamıştır. Milli mücadele başladıktan sonra Aralık 1920'de Ankara'ya giderek Milli Müdafaa Vekaleti Sevkiyat ve Nakliyat Dairesi Umum Müdürlüğü'ne tayin edilen Halit Bey, bir müddet sonra Bilecik Mıntıka Kumandanlığı'na, daha sonra da Demiryolları Umum Müdürlüğü'ne getirilmiştir. Bu görevdeyken 2. İnönü Zaferi'nin kazanılmasında büyük rol oynayan İhtiyat Kuvvetleri'nin İnönü'ye zamanında ve düzenli bir şekilde sevkini sağlamış ve takdir görmüştür. Sakarya Savaşı'nda 3. Kafkas Tümen Kumandanı olarak tekrar cepheye dönen Halit Bey, 1922'de 5. Kafkas Tümen Kumandanlığı'na getirilmiş, 26 Ağustos'ta başlayan ve 5 gün süren büyük taarruz sırasında üstün gayretler sarf etmiştir. 2 Eylül 1922 günü yanındaki bazı komutanlarla birlikte teslim olan Yunan Başkumandanını esir almış ve bu başarısından dolayı Büyük Millet Meclisi hükümetince Miralaylığa terfi ettirilmiştir. 1923 yılında siyasete atılan Halit Bey, mazbatasını alarak mebus olmuş ve böylece fiili askerlik hayatı sona ermiştir. Erzurum ve Sivas kongrelerinde ısrarla korunacağı yolunda kararlar alınmasına rağmen saltanatın ve hilafetin ilga edilmesine karşı çıkmış ve saltanatın kaldırılmasından sonra da hilafetin mutlaka korunması gerektiği görüşünü mecliste şiddetle savunmuştur. Konuyla ilgili kanunun 3 Mart 1924'te kabul edilmesi üzerine aynı gün Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan istifa eden Halit Bey, Halk Fırkası'ndan ayrılan bir grup muhalif mebusla birlikte Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na girmiş, ancak bu partinin 1925 yılında kapatılması üzerine bağımsız kalmış ve 1927 yılında mebusluğu sona ermiştir. 1929 yılında Miralaylık'tan emekli olan Halit Bey, Misak-ı Milli sınırları içerisinde müstakil bir Türkiye'nin kurulmasında önemli hizmetlerde bulunmuştur. Vatanına hizmet yolunda başarılı bir asker ve samimi bir Müslüman olarak yaşamış ve 1953 yılında vefat etmiştir. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın bugünkü bölümünde Dadaylı Halit Bey'i tanımaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Motosiklet, ekonomik olması ve kendine has bir kültür oluşturması nedeniyle dünyada en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri. Motosiklet kullanmak ekstra güvenlik önlemleri gerektiriyor. Güvenli bir sürüş için kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi kadar takip mesafesinin iyi ayarlanması, hız limitlerine ve tüm trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Motosikleti dikkatli kullanın, hayatta ve trafikte büyük avantaj kazanın.

Merhabalar efendim. Kelime Hazinemiz programından bütün dinleyenlerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Efendim, atasporlarımız var malumunuz. Ok atmak, cirit atmak, at binmek gibi. Ama bir tane daha var ki ismi Kırkpınar ilçemizle özdeşleşmiş. Edirne Kırkpınar. Buradan tüm Edirneli Kırkpınarlı kardeşlerimize selamlar yolluyoruz. Efendim, Edirne Kırkpınar'la özdeşleşen sporumuz ne? Şöyle diyelim.

0: Allah Allah, illallah. Hayırlar gelir inşallah. İki yiğit çıktı meydane. İkisi de birbirinden merdane.
1: Bildiniz mi?
0: Alta gittim diye yerinme. Üste çıktım diye güvenme. Alt yiğidin kalesidir. Bilmeyenin belasıdır. Fırsatını bul sıyrıl sarmadan. Sakın hasmın kurt kapanı kurmadan. Kazığı bırak, kündeye bak. Belalı bir oyundur parça kasnak. Evet, böyle devam eder nakaratlar. Peki, nerede söylenirler? Meydanda. Ne meydanında peki? Yiğitler meydanında. Yani güreş meydanında. Edirne Kırkpınar'la özdeşleşen sporumuz güreştir değerli dostlar. Peki efendim, güreşen yiğitlere ne diyoruz? Pehlivan diyoruz efendim, pehlivan. Evet, kelime hazinemizdesiniz ve bugün pehlivan kelimesini konuşuyoruz. Değerli dostlar, pehlivan kelimesi Farsça bir kelime. Aslen pahlavan şeklinde yazılıp okunuyor. Daha eskilerde kelime pahlavik şeklinde telaffuz edilirmiş. Pehlivan, bahadır, yüce, yiğit gibi anlamlara geliyor. Ki yağlı güreşlerde meydana çıkarak anlı şanlı yiğitlere kafa tutmak ayrıca bir yiğitlik, bir cesaret, bir gözüpeklik istiyor. O nedenle o meydana çıkan mertlere merdane demişler. O da yetmemiş, pehlivan demişler. Efendim, pehlivan kelimesinin bir diğer karşılığı da balaban kelimesi. Balaban, pehlivan anlamına geliyor. Pahlavan gel zaman git zaman balaban olmuş. Ancak her iki kelimenin kardeşliği ve türdeşliği şüpheli. Balaban kelimesinin çeşitli anlamları var. Mesela iri, şişman ve gürbüz gibi bir anlamı var. Ya da halk müziğinde kullanılan nefesli sazlara da balaban deniyor. İlginçtir. Eskiden Selanik'te dokunan mavi renkli bir tür çuhaya ve bu çuhadan yapılan yağmurluğa da balaban deniyor. Bunlarla da sınırlı kalmıyor efendim. Denizde kum, balaban kelimesinde anlam. Ehlileştirilip oynatılan ayılara da balaban diyorlar. Ayrıca büyük davul tokmağına, doğan kuşuna da balaban deniyor. Balaban çok anlamlı bir kelime. Bu nedenle kökünü doğrudan pehlivan kelimesine bağlamak doğru olmaz sanıyoruz. Ancak telaffuz benzerlikleri de görmezden gelinemez. Balaban ve pehlivan. Efendim, pehlivan Farsça ama eski Türk dillerinde de bir karşılık bulmuş. Öyle ki yiğit, bahadır, kahraman anlamlarına gelen pehlivan kelimesinin farklı telaffuzları da söz konusu. Mesela palvan demişiz. Mesela balvan demişiz. Ya da balıvan ve palağan. Bunlar yöresel değiş farklılıkları olarak kabul edilebilir. Ama kelimeyi çok eski zamanlardan beri sahiplenip kullandığımız kuşku götürmez. Günümüz Türkçesinde de pehlivan kelimesi çeşitli tamlamalarla kullanım alanı bulmuş. Hatta bir takım deyim veya özel ifadelere bürünmüş. Mesela pehlivan duası. Nedir efendim pehlivan duası? Efendim, pehlivan duası söylediğimiz nakaratlardır aslında. Yani yiğitler meydana çıkınca iki yiğit çıktı meydane diye başlayan sözler pehlivan duası sayılır. Ve bu duayı yaptırana cazgır denir. Mesela pehlivan yakısı. Efendim, pehlivan yakısı çok güçlü, keskin bir yakıdır. Öyle etkilidir ki pehlivanlar ancak böyle bir yakıyla sonuç alırlar. Mesela yalancı pehlivan. Bir deyim olmuş yalancı pehlivan. Ne demek peki efendim? Bir kimse yapmayacağı bir işi yapabilecekmiş gibi gösteriyorsa kendini, ona yalancı pehlivan diyoruz. Evet, pehlivan ve balaban. İki güzel, iki güçlü kelimemiz. Dağarcıklarımıza küpe olsunlar. Bugünlük de bu kadar. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
2: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknoloji

0: Kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Araç alım ve satım esnasında dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun. Öncelikle ekspertiz raporunu isteyin. Kapora talep edilen satışlarda elden ödeme yapmayın. Satıcının kimlik kartı, hesap cüzdanı, ehliyet ve ruhsatı gibi belgelerin fotokopisi alındıktan sonra anlaşın. Plakasız araçlarda plaka talep edin ve sorgulayın. Alım-satım işlemlerinizi sadece noter aracılığıyla gerçekleştirin.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES uygulaması aracılığıyla güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşabilirsiniz. KADES uygulamasını akıllı telefonunuzun mağaza bölümünden telefonunuza indirebilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Bu gece yalnızım, etrafta kimse yok, kendiyle saplaşan

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencimiz ve milli sporcumuz Muhammed Bilal Okay, Kosova'da düzenlenen U24 Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda 71 kilogram kategorisinde dünya ikincisi oldu. Konuya ilişkin Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, "Ay yıldızı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıran ve bizlere büyük bir gurur yaşatan kıymetli öğrencimizi yürekten kutluyorum. Muhammed Bilal Okay'ın bu önemli başarısında emeği bulunan antrenörlerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyor. Öğrencimize nice yeni başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknolojisini

0: Kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet kullanmak bir tutkudur. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanırken su geçirmez, canlı, renkli kıyafetler tercih ederek trafikte fark edilmenizi kolaylaştırın. Motosiklet kullanırken kask, korumalı mont, dizlik, dirseklik ve eldiven kullanmaya mutlaka özen gösterin. Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçin. Motosikletin hızlı ve fiziksel olarak diğer taşıtlara göre küçük olması, seyir halinde fark edilmesini zorlaştırır. Tüm dikkatinizin çevrenizdeki araçlarda ve trafik kurallarında olması güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlar. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun.

0: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
1: Anne her şeyden önce ilk öğretmen. Yani bu çok klasik bir sözdür ama özellikle anne ile olan ilişki genelde dünya ile olan ilişkinin küçük bir tipidir. O yüzden burada güven duygusunun oluşması açısından bağlanma dediğimiz özel bir anne çocuk ilişkisi gündeme geliyor. Bu görünür bir şey değildir şüphesiz. Şöyledir, bir bebek için karşılanması gereken birincil ihtiyaç bir kişiyle yakın ve duygusal bir ilişki kurmaktır. Yani bu duygusal ve yakın ilişki çocuğun hayatının devamının garantisidir. Çünkü çocuk kalkıp yemek yiyemez, çünkü çocuk altını değiştiremez, çünkü çocuk yaşantıda dünyayı tanımada yeterli donanıma sahip değildir. Korunmaya ihtiyacı vardır, kollanmaya ihtiyacı vardır, araştırmaya ihtiyacı vardır. Bunları yapacak olan kişiye güvenmesi gerekir. Ve bu güven duygusu denilen şeyin gerçekleşmesi için anne çocuk arasında çok özel bir bağlanma duygusu gelişir. Bu noktada bağlanmanın en yoğun ve etkili olarak yaşandığı zaman tabii şüphesiz beslenmedir. Anne sütünün bir de duygusal açıdan ciddi bir tatmini söz konusu. Yani beslenmede anne çocuk ilişkisini öyle doğruğa çıkartan bir şey. Yani bu çok fevkalade bir şey. Bu Rabbimin çok büyük bir hediyesi. O noktada bağlanmayı, görsel temasın çok güzel olduğu bir nokta orada. Anne çocukla annenin bakışı, tensel teması, kokusu, her şeyle anne karnında zaten çocuk buna kodlanmış. Yani anneye kodlanmış.

0: almış olarak dünyaya geliyor. Kokusuna alışık, sesine alışık ve dolayısıyla bir başkasına değil anneye bağlanma şeyi zemini, hani biyolojik zemini hazır ve dolayısıyla emme noktasında da beslenme noktasında da anneye bağlanıyor. Ondan onunla görsel teması geçiyor. Jest ve mimiklerle ondan destek alıyor. Sıralama dediğimiz yani emiyor. Anne bir şey söylediği zaman kalkıp yüzüne bakıyor. Anne sustuğu zaman tekrar emmeye başlıyor. Bu şimdi dahi küçük bir sıra alma. Yani sırayı takip etme gibi bir hani şeyi düşündüren bir şey. Araştırmalar böyle gösteriyor. Tabii bebeğimizin ihtiyaçlarını karşılarken onunla aramızda sözel olmayan bir iletişim. Yani bu tamamen duygusal bir iletişim ve insan beyninin en hızlı geliştiği bir dönemde bu iletişime ihtiyaç var. Yani ilk 2 sene, 3 sene en hızlı geliştiği, en çok enerji tüketildiği bir dönem. Burada sadece beslenme değildir. Yani uzmanlar işte burada vitaminler, proteinler vesaire bunlar kadar en önemli şeyin duygusal açıdan en uygun kişiler arası ilişkilerin deneyimlenmesi gerektiğine dair öngörüleri vardır, bulguları vardır. Dolayısıyla insan ilişkilerinin küçük bir prototipini çocuk ve anne kendi içinde yaşıyorlar. Yani güvenmek çok önemli ve özel bir şey. Herkese güvenemiyorsunuz çünkü kendinizi teslim ediyorsunuz. Şimdi bir gün beslenebilen bir çocuk acıktığı zaman beslenmesi gecikiyorsa, altı alınmıyorsa, çocuk ağlıyorsa, gelişim sürecinde başka basamakları atlaması gereken bir süreçte, harcaması gereken enerji, harcaması gereken başka süreçlerde çocuk açlığına, işte huzursuzluğuna, korunma ihtiyacındaki o gerginliğe ve stresine yoğunlaşıyor. Dolayısıyla gelişimsel süreci de atlıyor. Bu noktada duygusal açıdan tatmin edilmeyen çocuklarda gelişimsel olarak ciddi sıkıntılar doğuyor. Kişi arası ilişkilerde de fiziksel gelişim noktasında olabilir. Hani mesela büyüme dediğimiz şey ölçülebilen bir şey ama gelişim dediğiniz bir şey çok daha karmaşık, çok daha kapsayıcı bir şey. Gelişimin içerisinde duygusal gelişim, zihinsel gelişim, sosyal gelişim, bedensel her şey giriyor. Şimdi duygusal gelişimin bu ilk 2 senedeki yeterince tatmin edilmeyen boyutu, mesela annenin olmaması, annenin kaybı, annenin böyle bir şeyi telafi edememesi gelişim süreçlerini etkileyebiliyor. Bu yüzden bu dönem çok önemli bir dönem. Ne yapıyor çocuklar? Bağlandığı kişileri olmadığı zaman ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Bu çocuklar, bu bebekler annesi varken rahat, gevşek ama diğer insanlar da huzursuzdur. Bir kişiyi, bir bebeğin kime bağlandığını çok rahat anlayabilirsiniz. Yani bir yabancıya yönelmez bebek. Bir yabancıya gittiği zaman huzursuzdur, mutsuzdur. Çünkü onun beynine onu güvende tutan, sıkıntılarını gideren, onu besleyen, onu kollayan, onu çepeçevre saran annesinin yüzü kodlanmıştır. Yani yabancı anksiyetesi dediğimiz diğer insanlar ve anneleri ya da yakın görüştüğü insanlar ve yabancılar bunları zaman içerisinde beyin farklı alanlara kodluyor. Dolayısıyla anneye yönelim çok daha başka bir şey. Bağlandığı kişi de böyle çocuk rahattır, huzurludur, sıkıntısı yoktur ve ilişkiyi devam etmeye meyillidir. Ama yabancı insanlara gittiği zaman siz o çocuğu hissedersiniz. Huzursuzdur, bir an evvel işte ağlar, hemen yakındaki annesine atlamak ister. Dolayısıyla küçük bir çocuğun kime bağlandığını anlayabiliriz. Öncelikle bu 0-2-0-3 yaş döneminde tabii ki de fiziksel ihtiyaçların karşılanması. Bir bebeğin fiziksel ihtiyaçları karşılanmadığı zaman ölür. Bu noktada hani annenin de böyle bir bağ, çocuğun da böyle bir bağ ihtiyacı var. Yani karşılıklı gelişen bir şey. Çocuğun fiziksel engellerin üstesinden hani gelebilmesi, etrafı araştırabilmesi, korunması ve farklı uyarıcılarla onun tanıştırılması ve zihinsel gelişimin sağlanması için bir annenin her türlü meşakkate katlanıp her türlü sıkıntı, stres, işte ağlamasıydı, işte hastalığı vesaire birçok sıkıntı ve stresle birlikte bir çocuk hani büyütülüyor belki ama tüm bunlara çok kolaylıkla katlanabiliyor. Çünkü böyle bir bağ var. Böyle bir güdüm var, böyle bir şey. Hani görünmeyen bir bağ var anne çocuk ilişkisinde. Anne çocuk iletişiminin deneyimlenmesi insan ilişkilerinde dediğimiz gibi tamamen yansıyor. Çocuk anneden ne kadar kabul görüyorsa ve gelişim süreçlerini ne kadar anne destekliyorsa o çocuk genel olarak gelişimini daha rahat tamamlayan, dünyaya güven duyan, kendinin kabullenildiğini hisseden bir duyguyla çıkıyor o süreçten. Ebeveynin dengeli ve tutarlı davranışları acıktığı zaman duyurulacak. İşte altı kirlendiği zaman temizlenecek. Sıkıntı ve strese girdiği zaman yatıştırılacak. O dengeli ve tutarlı davranışlar bebeğin dış dünyaya karşı olan güvenini, yani temel güven duygusu dediğimiz şeyi oluşturuyor, o süreci oluşturuyor. Bu psikososyal bir gelişim sürecidir ve 0-3 yaş dönemine denk geliyor. Bu süreçte de annenin rolü çok çok çok fazla. Çocuk bu yaş döneminden güven ya da güvensizlik, yani dış dünyaya güven ya da güvensizlik duygularıyla çıkıyor ve temel güven duygusu ileride insanların dış dünyayla kuracağı ilişkilerinde temelini oluşturuyor dedik. Peki yani böyle bir şey karşılanmadığı takdirde bebek ne yapar? Tabii ki de herkes gibi. Bebeğin stresi de böyle bir şeyle oluşuyor. Biz nasıl engellendiğimiz zaman, bir problemle karşılaştığımız zaman strese giriyoruz ve stres bizim hayatımızı alt üst ediyor. Aynı şekilde bebek de fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmaması halinde, duygusal ihtiyaçlarına cevap bulamadığı takdirde strese giriyor. Bu işte korku, üzüntü gibi hani stres duyguları yaşıyor. Burada da eğer anne dengeyi sağlayacak, anne bu duyguları bertaraf edecek anne yok ise çocuk büyük bir stres ve bunalıma giriyor. Yani stres çocuğun tüm potansiyellerini tüketiyor ve gelişim fırsatlarını kaçırmasına sebep oluyor. Yani 0-3 yaş dönemi için stres bu. Bir çocuk açken etraftaki uyaranlara yönelemez. Araştırmaya yönelemez, dünyayı tanımaya yönelemez, insanlara güven duymaya yönelemez. O yüzden bebek stresi ilk dönemler için çok çok önemli bir hani süreç, çok hani dikkat edilmesi gereken, annenin bebeğin davranışlarını çözme noktasına çok önemli bir şey. İhtiyaçlarının hemen karşılanması bebek için çok önemli. Hani biraz ağlasın, göğsü açılır ya da hemen cevap verme çocuğun ihtiyaçlarına. Bunlar ne yazık ki çok yanlış. Çünkü tam da üstüne basılacak bir konu. Çocuk duygusal olarak sevilmeye, sarılmaya, okşanmaya, anlaşılmaya ve paylaşılmaya, önemsenmeye ihtiyacı var.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi yüksek öğretim alanındaki uluslararası işbirliklerini geliştirmek ve küresel ölçekteki görünürlüğünü artırmak amacıyla Glasgow'da düzenlenen Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği 2026 konferansı ve fuarına katıldı. Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteğiyle düzenlenen Study'in Türkiye Polivyonu'nda yer alan Adıyaman Üniversitesi, fuar boyunca dünyanın farklı ülkelerinden yüksek öğretim kurumları, üniversite temsilcileri, akademisyenler ve uluslararası eğitim paydaşlarıyla bir araya geldi. Adıyaman Üniversitesi'ni fuarda Erasmus Kurum Koordinatörü Doçent Doktor Meltem Duyal temsil etti. Adıyaman Üniversitesi standı, farklı ülkelerden üniversite temsilcileri ve uluslararası eğitim alanında faaliyet gösteren kurumların temsilcileri tarafından ziyaret edildi. Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı'nın yanı sıra Edinburgh Başkonsolosluğu ve Eğitim Ateşeleği temsilcileriyle iş dünyasından temsilciler de Adıyaman Üniversitesi standını ziyaret ederek üniversitenin uluslararasılaşma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen temaslarda mevcut işbirliklerinin geliştirilmesinin yanı sıra yeni kurumlarla karşılıklı işbirliği imkanlarının oluşturulmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı veya hediye kazandınız gibi mesajlara itibar etmeyin. Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
2: Merkezi sinir sistemimiz, yeryüzündeki en karmaşık biyolojik ve fizyolojik yapıya sahiptir. Milyarlarca sinir hücresi ve bunların aralarındaki trilyonlarca bağlantı, sinir sisteminin ana yapısını oluşturur. Merkezi sinir sistemi 100 milyardan fazla sinir hücresinden oluşmaktadır. Tabii hepsi bundan ibaret değildir. Bunların yanında sinir hücrelerinin 10 katı kadar sayıda yardımcı hücreler bulunmaktadır. Bu devasa kompleks yapı, Yüce Rabbimizin kudret ve ilim sıfatına ait küçük bir örnektir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de çok defa yarattıklarına bakarak düşünüp ibret almamızı istemektedir. Farkında mıyız? İnsan bedeninin diğer bir özelliği de iç içe geçmiş yüzlerce sistemin bütüncül bir yapı halinde mucizevi bir şekilde uyum içinde çalışmasıdır. Onca karmaşık yapısına rağmen uyum içinde çalışan sinirler oluşturan sinir hücreleri yaratılışından dolayı şaşırtıcı ve hayret verici detaylarla doludur. Bu haliyle sinir hücreleri ve yapısı bizlere Rabbimizin sonsuz gücünü sergilemektedir. Farkında mıyız? Vücudumuzda bulunan bütün sinir sistemlerinden ayrılan yönüyle geri dönüşlü gırtlak sinir sistemi farklı bir yapı arz etmektedir. Geri dönüşlü gırtlak siniri yalnızca gırtlağa değil, yemek ve soluk borusuna, bronşlara ve kalbe de yayılan bir sinirdir. Yemek ve soluk borumuz boynumuzun en hareketli bölgesinden geçmektedir. Geri dönüşlü gırtlak siniri vücudumuzda aşağıya doğru yaklaşık 20 santimetre ilerledikten sonra üst göğüs kısmından ayrılıp tekrar yukarı doğru ilerlemesinden sonra gırtlağa ulaşmaktadır. Bu yapı insan hayatını kolaylaştıran hayati öneme sahip bir ayrıntıdır. Böylece olası zedelenmelere, herhangi küçük bir rahatsızlıkta büzülüp gevşemelere neden olabilecek olumsuzlukların da önüne geçilmesi sağlanmıştır. Bu kusursuz konumlandırma nedeniyle boynun hareketlerimizde hiçbir sarsıntıya maruz kalmadan emniyetli bir şekilde hayatımızı idame ettirmekteyiz. Yüce Rabbimizin merhamet tecellisine ait yansımaları ve onun yüce yaratma sanatını üzerimizde taşımakta olduğumuzun farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

belki tekrar gelirsin dediler bana. Sebeplenirsin kıyısından, köşesinden.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknolojisini

0: Depreme hazırlık ciddiyet ister.
1: Deprem sarsar, cehalet yıkar.
2: Erken uyarı sistemi belleğimizdir.
3: Deprem doğal afettir, bilimsizlik felakettir.
4: Sağlam temel, sağlam gelecek.
5: Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir.
6: Hala dersimizi almadık mı? 17 Ağustos.
7: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
8: Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı nereden öğreneceksiniz? Yakınınızdaki fabrika çevreyi mi kirletiyor? Kentsel dönüşümde devlet kredi desteği sağlıyor mu? Alo 181, çevre ve şehircilik hattını arayın. Sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm bulalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
9: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
10: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlere havaların ısınması sonucu birçok kişide gözlenen tansiyon değişiklikleri ve sonucunda oluşan burun damarlarındaki genişlemelere bağlı olarak sık karşılaşabildiğimiz epistaksis, yani burun kanamasından bahsedeceğim. Burun kanaması çok sık olarak karşımıza çıkan kulak, burun, boğaz bölümüne yapılan acil başvuruların başında gelen bir şikayettir. Çoğu burun kanamaları hafif kanamalar olmasına rağmen hayatı tehdit eder ölçüde şiddetli kanamalar da olabilmektedir. Toplumun %10'u hayatı boyunca en az bir kez burun kanamasıyla karşılaşmaktadır. Bu kişilerin çoğu bir sağlık kuruluşuna başvurmazlar ve problemlerini kendileri çözerler kendi imkanlarıyla. Fakat bu hastaların yaklaşık %10-15 civarı kulak, burun, boğaz hastalıkları uzmanının müdahalesine ihtiyaç duyabilirler. Burun kanaması olan kişilerin ise sadece %1'inde ikisinde cerrahi tedavi gerekmektedir. Çoğu vakalar cerrahi müdahale gerektirmeden basit müdahaleler ile tedavi edilebilmektedir. Burun kanaması toplumda hemen hemen her yaş grubundan kişide çok fazla görülen bir rahatsızlıktır. Daha çok sıcak ve kuru havaya maruz kalınıldığında görülebilmektedir. Burun yapısında yer alan kan damarlarının çok küçük yapıda ve oldukça yoğun bulunması sonucu çok küçük bir darbeyle dahi kanayabilecek kadar hassas olmalarından kaynaklanıyor bu kanama. Bu bölgeye gelen darbeler veya burun karıştırma, sümkürme ya da aksırma

0: esnasında oluşabilecek zedelenmeler sebebiyle kanamalar oluşabilmektedir. Ayrıca kullanılan bazı kan sulandırıcı ilaçlar da durdurması zor olan burun kanamalarına yol açabilmektedir. Çocuk ve genç erişkinlerde daha çok ön burun kanamaları, yaşlarda ise damar sertliği ya da hipertansiyonu olan kişilerde daha çok arka burun kanamaları görülür. Ciddi olan kanamalar çoğunlukla arka burun kanamalarıdır. Sonuçta burun kanaması kişileri endişelendirse de genel olarak gündelik nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Gençlerde ve çocuklarda sık tekrarlayan ve az miktarda olan kanamalar çoğunlukla burnun 1 cm gerisinde, yani ön burun kısmında oluşmaktadır. Bu bölge kan damarlarının çok yoğun olduğu bir bölgedir, bahsetmiştim. Çocuklarda burun kanamalarının en sık sebebi burun karıştırmalarıdır. Çocuklar burunlarını karıştırarak bu kılcal damarlardan çok yoğun olan bölgeyi zedelemekte ve tekrarlayan burun kanamalarına neden olmaktadır. Bunun dışında alerji, nezle ya da ufak bir yaradan dolayı olabilir ve hafiftir burun kanamaları. Genellikle evde tedavi edilebilir hastalardır bunlar. Burun ön kısmında birkaç kan damarının birleştiği bir nokta vardır. Burun kanamalarının %90'ı burada ortaya çıkar. Ön burun kanamaları burun ön kısmından gelen kanamalardır. Ayakta duran ya da oturan kişi de burun deliğinden akan kanama şeklinde kendini gösterir. Kuru havalarda ve üst solunum yolu enfeksiyonu geçirenlerde bu tip burun kanamaları sık görülmektedir. Arka bölge kanamaları ise burnun arkasında olan kanamalardır. Kanama genize doğru, yani burnun arkasından boğaza doğrudur. Otururken ya da ayakta dururken bile kanama boğaza doğru akar. Hasta sırt üstü yattığında ön kanama bile olsa her iki yönde kanama olabilmektedir. Hem önden hem arkadan. Çünkü öndeki kanama da yer çekimine bağlı olarak boğaza doğru akmaktadır. İleri yaştaki hastalarda görülen kanamalar şiddetli, kendiliğinden durmayan, çoğunlukla da burnun arka bölgelerinden kaynaklanan ve sıklıkla hastaneye yatırma zorunluluğu duyulan ciddi kanamalardır. Bu kanamalar daha çok tansiyon hastalarında ve kan sulandırıcı ilaç kullanımlarında ortaya çıkmakta ve ciddi seyirli olmaktadır. Peki epistaksis, yani burun kanaması nedir? Tanımına bakacak olursak, burunun içini döşeyen zarın, yani mukozanın hasarı sonucunda oluşan damar patolojisi veya pıhtılaşma bozuklukları nedeniyle burun boşluğunda meydana gelen kanamalara denir. Mukoza tabakası damar yönünden zengindir. Ayrıca vücutta temiz kanın dolaştığı atar damarlar, burun mukozası içerisinde yüzeye yakın seyrettiği ve sıklıkla başka damarlarla bağlantı kurduğu için burun kanamaları ciddi kan kayıplarına neden olmaktadır. Adeta orada damarlar yumak şeklinde toplanmıştır ve yüzeye yakın seyretmektedir. Bu tip kanamalarda cerrahi müdahale kaçınılmaz olmaktadır. Kanama yerine bağlı olarak önden burun deliklerinden veya burun arkasından genizden gelebilmektedir kanama. Nadir olarak burun kanaması hayatı tehdit eder düzeyde olabilmektedir. Burun kanamaların çoğu spontandır, yani kendiliğinden olur ve genellikle kendini sınırlar. Birden hiçbir şey yapılmasa bile basit bir bastırmayla, tamponla bile kanama kendiliğinden durur. Sıklığı soğuk kış aylarında ani ısı değişikliklerinde ve kuru sıcaklıklarda artmaktadır. Burun kan damarları açısından zengin vücudun bir parçasıdır ve yüzde çıkıntı yapan savunmasız bir konumda organdır, duyu organımızdır. Sonuç olarak yüze gelen travma burun yaralanmasına ve kanamaya çok rahat neden olabilmektedir. Burun zarları kurur ve çatlarsa burun kanaması kendiliğinden de oluşabilir. Herhangi bir travma olmasına gerek yok. Bu durum kuru iklimlerde veya havanın kuru ve ev ısıtıcılarından dolayı sıcak olduğu kış aylarında da sık görülebilmektedir. O sebepten dolayı kış aylarında ısıtıcıların bulunduğu yerlere ortamı nemlendirecek bazı ek tedbirler almak gerekebilir. Çoğu burun kanamaları hafif kanamalar olmasına rağmen hayatı tehdit eder ölçüde şiddetli kanamalar da olabilmektedir. Peki burun kanaması olan bir kişi hangi durumlar olursa doktora başvurması gerekir? Eğer burun kanaması sık tekrar ediyorsa, kanamanın durmasından kısa süre sonra kanama tekrarlıyorsa, 10 dakika boyunca burun sıkıştırıldığı halde kanama devam ediyorsa, fenalaşma, sersemlik veya bayılma hissi varsa, çarpıntı veya nefes almada zorluk varsa, kan tükürülmesi veya kusma ile ağızdan kan geliyorsa, burun dışında başka yerlerden kanama olması durumunda, vücutta hafif darbelerle bile morarma ve ciltte çürüklerin oluşması durumunda, aspirin benzeri kan sulandırıcı ilaçların kullanıldığı durumlarda, pıhtılaşma bozukluğu oluşturabilecek karaciğer, böbrek veya hemofili gibi kan hastalıkların bulunduğu durumlarda, hastanın yakın zamanda kemoterapi almış olması durumunda, 38,5 derece ateş ve döküntü, kızarıklık gibi ek belirtiler varsa, vakit kaybetmeden bir hastaneye ve kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına başvurması uygun olacaktır. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki programda burun kanamasının türlerinden ve nedenlerinden bahsedeceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

Bernardino. Adıyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davet

0: haydi haydi olur.
1: Şiddetin sonu hep pişmanlık olur. Aile sevgi ve saygıyla tam olur.
2: Kadın hayatın yarısıdır. Yarım kalma.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından 2026-2027 akademik yılına özel bir mesaj yayımlandı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi. Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli akademisyenlerimiz ve değerli çalışma arkadaşlarım. Yeni bir akademik yıla başlamanın heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Adıyaman Üniversitesi olarak temel önceliğimiz araştıran, sorgulayan, üreten, yeniliklere açık, ülkemizin geleceğine katkı sunan ve akademik bilgiyle donatılmış bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda eğitimden araştırmaya, bilimsel üretimden sosyal ve kültürel gelişime kadar her alanda öğrencilerimizin destekçisi olmayı sürdüreceğiz. 2026-2027 akademik yılının öğrencilerimizin hedeflerine kararlılıkla ilerlediği, akademik ve idari personelimizin gayretleriyle üniversitemizin akademik niteliğini ve kurumsal kapasitesini daha ileriye taşıdığı, bilimsel çalışmaların ve başarıların artarak devam ettiği verimli bir yıl olmasını ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yeni akademik yılın üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm öğrencilerimize ve akademik idari personelimize sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu.
1: Bazen sorunlar içinden çıkılmaz olur. Çözüm uzaklarda gibi görünür. Bazen kendinizi yalnız hisseder, yardım isteyecek kimseniz olmadığını düşünürsünüz. Bazen başarabilecekleriniz size bir hayal gibi görünür. İhtiyacınız olan şey yol gösterecek birileridir. Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka bir çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Milli Teknoloji Hamlesi'nin heyecanı Adıyaman'da devam ediyor. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, üniversite stadyumunda gerçekleştirilen Teknofest 2026 İleri Otonom Sistemleri Tasarım ve Operasyon Yarışması kapsamında yarışmacı gençlerin standlarını ziyaret ederek geliştirdikleri projeleri yakından inceledi. Konuya ilişkin Rektör Keleş, günümüzde ülkelerin kalkınma gücünü belirleyen en önemli unsurlardan biri yeni teknolojiler geliştirebilme ve bunları katma değere dönüştürebilme kapasitesidir. Bu nedenle gençlerimizin yalnızca teknolojiyi takip eden değil, yeni fikirler geliştiren, tasarlayan ve üreten bireyler olarak yetişmesini son derece önemsiyoruz. Yarışmada sergiledikleri azim, üretkenlik ve heyecan bizleri memnun ederken, ortaya koydukları çalışmaların gelecekte daha büyük başarılara vesile olacağına inanıyor, tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum. 25 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek yarışmayı yerinde takip etmek ve gençlerimizin teknoloji alanındaki çalışmalarını yakından görmek isteyen tüm vatandaşlarımızı üniversitemiz stadyumuna davet ediyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Bir al gümüş, biri mavili.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknolojisi.

0: kamu spotu.
1: Zeynep ve Eren. Ali'nin gelecekteki ailesi. Mehmet ve Aylin. Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir. Ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri projesiyle Koruyucu Aile programımız hız kazandı. Ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden doğar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılı kapsamında düzenlenen ilk ders programında Terörsüz Türkiye Toplumsal Bütünleşme konusu ele alındı. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, üniversite akademik ve idari çalışanlarıyla çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Bekir Kocadaş, Terörsüz Türkiye Toplumsal Bütünleşme başlıklı ilk dersi verdi. Profesör Doktor Kocadaş ders kapsamında toplumsal bütünleşme, toplumsal barış ve Türkiye'nin terörle mücadele sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kocadaş, toplumsal bütünleşmenin yalnızca güvenlik boyutuyla değil, eğitim, bilim, ekonomi ve sosyal yaşam gibi farklı alanlarla birlikte ele alınması gerektiğine dikkat çekti. Programda konuşan Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, bilimsel üretim ve araştırmaların toplumsal huzur ve kalkınma açısından önemine dikkat çekerek, terörsüz Türkiye demek sadece silahların susması değil, bilimsel araştırmaların ve araştırma geliştirme çalışmalarının artması, daha huzurlu ve güçlü bir Türkiye, daha çok istihdam ve daha müreffeh bir hayat demektir. Huzur ve güven ortamının güçlenmesiyle birlikte üniversitelerimizin bilimsel üretim kapasitesinin, gençlerimizin eğitim ve gelişim imkanlarının ve ülkenin kalkınma hedeflerinin daha da ileriye taşınacağına inanıyoruz dedi. Program belge takdiminin ardından sona erdi.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Milli Teknoloji Hamlesi'nin heyecanı Adıyaman'da devam ediyor. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, üniversite stadyumunda gerçekleştirilen Teknofest 2026 İleri Otonom Sistemleri Tasarım ve Operasyon Yarışması kapsamında yarışmacı gençlerin standlarını ziyaret ederek geliştirdikleri projeleri yakından inceledi. Konuya ilişkin Rektör Keleş, günümüzde ülkelerin kalkınma gücünü belirleyen en önemli unsurlardan biri yeni teknolojiler geliştirebilme ve bunları katma değere dönüştürebilme kapasitesidir. Bu nedenle gençlerimizin yalnızca teknolojiyi takip eden değil, yeni fikirler geliştiren, tasarlayan ve üreten bireyler olarak yetişmesini son derece önemsiyoruz. Yarışmada sergiledikleri azim, üretkenlik ve heyecan bizleri memnun ederken, ortaya koydukları çalışmaların gelecekte daha büyük başarılara vesile olacağına inanıyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Zamanı değilmiş sensizliğin, halsizliğin bu yüzden. Bir ışık yak, bir ses ver, geleyim.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Adıyaman'da büyük bir teknoloji heyecanı yaşanıyor. Teknofest 2026 ileri otonom sistemleri tasarım ve operasyon yarışmasında geleceğin mühendisleri insansız hava ve kara araçlarını yapay zeka ve otonom teknolojilerle buluşturuyor. Bu büyük teknoloji şölenine siz de ortak olun. 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşecek yarışmalara tüm halkımız davetlidir. Biz yaptık. Geleceğin teknoloji

0: kamu spotu.
1: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başı gözüm üstü. İster aşk denizine, ister hicran gölüne.

yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başı gözüm üstüne. Başı gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başı gözüm üstüne.

aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başın gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başı gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi, bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
2: Milli ve yerli olmak, durmadan çalışmaktır en iyisine ulaşmak için. Milli ve yerli olmak, birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak, aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Adüya Efendi Türk Sanat Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
0: Ömrünüzün kaç saatini sevimli hayvanları izleyerek geçirdiniz? Kaç tane gülümsemenizi onlara borçlusunuz? Birçoğunu. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Her gün binlerce hayvan sahipsiz oldukları için yaşayamayacakları yerlere sürgün ediliyorlar. Yazın susuzlukla, kışın açlıkla mücadele ediyorlar. İşkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Zehirleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kurşunlanıyorlar, dayak yiyorlar. İnsanların eğlencesi uğruna uzuvlarını kaybediyorlar. Sadece sokaklarda değil, barınaklarda da kötü muameleye uğruyorlar. Barınaklarda kısırlaştırılırken hayatını kaybeden, açlıktan birbirini yiyen hayvanların varlığından haberiniz var mı? Sokak hayvanları, insan şiddetinin en masum kurbanları olmaya devam ediyor. Biz de onlara bir gülümseme borçlu değil miyiz? İşe sokak hayvanlarına kötü davrananları uyararak başlayabilirsiniz. Yazın su kabını, kışın yemek kabını doldurarak onları ölümden döndürebilirsiniz. Kış aylarında apartman kapılarını açık bırakarak, kendi imkanlarınızla onlara barınak yaparak, hayvanlara kötü davrananları ihbar ederek, hayvan barınakları ve gönüllü kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda bağış yaparak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden hayvanlar için Bir Kap Yemek, Bir Kalp Sevgi projesini destekliyoruz. Sadece onlara değil, onlarla gülümsemek için sokak hayvanlarını sahiplenelim.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Tevbe, Allah'ın kullarına lütfettiği rahmet kapısı. Tevbe, kulun işlediği günahtan pişmanlık duyarak bir daha o günaha dönmemesi. Allah'tan kendisini affetmesini istemesi. Samimiyetle gerçek bir pişmanlık içinde yapılan tevbe, günahların affedilmesini sağlar. Peygamberimiz bu konuda şöyle buyurmuştur. Günahından tevbe eden kimse, günahsız kimse gibidir. Allah'ın affetmeyeceği bir günah ve günahının büyüklüğü sebebiyle tevbe kapısı yüzüne kapanacak bir günahkar yoktur. Zira Allah'ın mağfireti çok büyük ve çok geniştir. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirmektedir. Allah'ın katında makbul tevbe ancak cahillikte bir kötülük, bir günah işleyip de sonra hemen pişman olup tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbesini kabul eder. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Nisa suresi 17. ayet. Hazreti Mevlana der ki, tevbe bineği şaşılacak bir binektir. Bir solukta aşağılık dünyadan göğe sıçrayıverir. Yeter ki yapılan tevbe samimi, içten ve pişmanlık dolu olsun.

0: Kamu spotu.
1: Gün gelecek, benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim, hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi bağışlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım.
2: Adıyaman Üniversitesi olarak organ bağışını tavsiye ediyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adyo FM Radyo Dergisi.

0: uzaklardayız ama sen gönlümüzdesin, kalbimizdesin. Ah ne gelir elden, kavuşmak mümkün mü sana? Seni çok seviyoruz, bizleri unutma ya Resulallah. Bizleri bırakma ya Resulallah. Ey sevgili, ey sevgili, ey sevgili.
1: Kamu spotu.
2: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.

gah tozarım yollar gibi. Gah coşarım seller gibi.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu.
1: Bütün dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın.
2: Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal.

Akıl beni ey namaz. Köllerden topla hücrelerimi. Rahmetinin bahasında ağırla bu itik kalbi. Kıl beni ey namaz. Secdede ruhumu yeniden fısılda bana. Şah damarı yakınlığından emzir bu puslu bedeni. Kıl beni ey namaz. Küçülsün dağlar. Denizler taşsın, dağılsın kalabalıklar. Rükû rükû doğrult eriliklerimi. Kıl beni ey namaz. İkiye bölünsün kalbim. Ortasından çatlasın kıblenin şakağından. Sevgilimin işaret parmağı değsin yeter ki göğsüme. Kıl beni ey namaz. Topla sevdalarımı kırık aynaların çatlaklarından. Ömrüme ilikle sevinçlerimi. Füruze düşler düşür alnımın şafağına. Kıl beni ey namaz. Tenim İbrahim gibi ateşe düşmüşken uzak tut nefsimin nemrudundan beni. Gül kokulu serinlikler yağdır yüreğime.

kıl beni ey namaz. Günahın, isyanın, nisyanın kuytusunda büyüttüğüm pişmanlığımın yüzünü yerden kaldır. Utandırma beni. Al karanlıklarımı, al karalıklarımı. Göz bebeğinde yıka.

insan kıl bu bedeni. Ah, alnımı dayadığım secdegahıma kim serpti bu incileri? Kim? Kim bu dua hammalı ellerimin yüküne or?

zefer gölgesi ah. Gitmek, gidememektir kendinden. Amentum'un arasatında bir tedirginim ben. Aklımın köşe bucak ilticaları sevgili.